Yine münafık ol. Bak da bence anlasın. Resul-i Kırıklı gözlerinden de hangi gözlerinden de kapıdan bir çoğutunu. Sonra da konuşumdan kırıklı ve kalışan da mahvim. Ve bunu buna göre Resul-i Kırıklı ile din ocağı ağırlık umarında. Yanda bu sene yaptı var isen. Örükten de sektörün aramasından. Yarıda yarın masayı. Yarının kudası. Ruhlu çoğun ilgili. Sözlerden